Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye

İşte böyle gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben söyleyeyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret.

Safa ile Cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği liman şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerde.

yürek yanar, ben kordayım. Dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım. Yıktı beni bu pusane.

çekilecek gibi değil. Zaten dağım duman benim. Sorsan ne olur halimi? Zaten halim yaman benim. Saram derim, sarılmaz ki. Durmaz yaram, kanar beni. Şimdilerde bir başına, sanki geldim 100 yaşına. Hayatımı, hayatımı hep kurşuna esir etsin.

Bana bir haller oldu, bilemezsin. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

çekilecek gibi değil. Zaten dağın duman benim. Sorsan ne olur halimi? Zaten halim yaman benim. Saram derim, sarılmaz ki. Durmaz yaram, kanar benim. Şimdilerde bir başına, sanki geldim 100 yaşına. Hayatımı

bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter.

amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek oluyor ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini, kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkları. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup, beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kağıdı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar. Anlaman için beni kısacası. Anlama beni.

olacağını bilmek vurulmak gibi bir şey. Önceleri anlayamadığın ama zamanla sızısını hissettiren bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, görüp, izleyip koklayamamak.

0: olacağını bilmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayını rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceleri umduğum ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi. Kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğul sofraları. Bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması. Birimizin daha eksik olması. Bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek. Bir daha olmayacağını bilmek, babam gibi bir şey.
1: Anladım dertli sen.

0: Cefayla
1: cefa
0: kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa

karşılanıyorum. Yıktım elime hapishane. Yürek yanar, ben kordayım. Dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım. Yıktı beni mapushane. Yıktı beni mapushane.

Senin mutlu için sevmedim. Aradan yıllar geçti, aylar geçti. Yine sen ayrım tutup bir kıyırana İzme seriden bilmem halen. Buradan ya atlamalara boğuluyorsun. Boğazım da oluyor. Niye de olsan bahtlı olur.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.

0: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi.

0: Spor.
1: Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: 0-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nın 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77 248

0: 8 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

It's

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemide katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor. Onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik. 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 575 kişinin yakalandığını, 1123 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık %1,84, yıllık %31,51 olduğunu açıkladı.

0: Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nın 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Makine ve kimya endüstrisi Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı Balkan Kalkanı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.
1: Spor.
0: Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye çıktı. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek sorun taraflar arasında çözülmeli dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle birlikteyim. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın burada olacağız efendim. 3 Eylül bugün, haftanın 4. günü. Perşembeyi de keyifle bırakalım diye geride işte biz buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Kulaklarınıza iyi müzikle ulaşmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Eylül geldi ama biz hala yazın tadını çıkartmaya da devam ediyoruz değil mi? Bu arada okullar da açıldı biliyorsunuz ki. Öncelikle anaokulu öğrencileri için ve birinci sınıflar için okula alışma haftası geride kalıyor bu hafta. Ve önümüzdeki haftalar itibariyle de 14 Eylül itibariyle de ilk ders zili okullarda çalacak efendim. We'll be right back.

Güne dair sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor dedik. Milli Eğitim Bakanı da yeni eğitim öğretim yılı başlamadan öğrencilere, velilere seslendi, öğretmenlere seslendi. Yeni yılda uygulanacak yol haritasının detaylarını da açıkladı. Detaylar şöyle aslında. 3 aşamalı bir yol haritası var. Milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel ana başlıkta bu yıl eğitim öğretim yılının ilerleyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Hanımlar beyler, güne dair sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye gelen, devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar dileyelim. Sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Artık böyle sıcak havaların son günlerini geride bırakıyoruz. O yüzden sıcak havaya dair planlar varsa ertelenmesin, bir an önce gerçekleşsin diyelim. Çünkü hafta sonuna doğru da yavaş yavaş yağmurlar da etkili olmaya devam ediyor. Başlayacak. Yurt genelinde etkisi altına alıyor bizleri yağışlar. Hatırlatalım efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında birazdan yeniden buradayız.

0: Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sandalus Sakızı, daha önce duydunuz mu bu ismi? Son zamanlarda epey bir popülerliği arttı bu Sandalus Sakızı'nın. Sandalus Sakızı nedir efendim? Bu sakız ağacın gövdesinden veya dallarından oluşan çiziklerden akıyor, sızıyor. Aromatik ve yoğun kıvamlı bir reçine hava ile temas edince de katılaşıyor ve elde edilen bir tür sakız haline geliyor. Doğal yollardan meydana gelen bu reçine yıllardır toz veya sakız biçiminde zaten tüketiliyordu. Peki niye bu kadar popüler oldu? Gerçekten de faydası var mı popüler olma nedeninin? Detaylarıyla paylaşacağız, ayrılmayın.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Hadi şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

3 Eylül 2026 Perşembe gününde sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Sandalus Sakızı'ndan bahsetmiştik sizlere. Son zamanlarda epey bir popüler dedik. Popülerliğinin sebebi ise sindirim sistemi ve bağırsak florası üzerindeki olası etkileri. Bu yüzden de kilo vermeye yardımcı olmasıyla dikkat çekiyor ve bu aralar kilo verme sürecinde sık tercih edilen ürünlerden birisi oldu. İğneden yana şansını kullanmayanlar yine böyle doğal çözümler aramaya da devam ediyor efendim. Yine iğnelere karşı biliyorsunuz ki bu zayıflama iğneleri çok popüler oldu. Sağlıklı olup olmadığı yönünde yüzlerce tartışma var. Bu tartışmalardan uzak kalanlar da bu sakızı deneyimliyor. Sakızla ilgili evet iştah azalttığı noktasında uzmanlar da doğruluyor bunu ama tek başına kilo verme noktasında hiçbir ürün etkili değil biliyorsunuz ki. Ayrıca alerji riskine karşı

kaç yaşına kadar yaşayacaksınız? Bunu insan hayatında düşünüyordur değil mi? Özellikle yaş ilerledikçe de bu çok düşünülen bir şeydir. Bununla ilgili Japonya'da bir araştırma yapılıyor efendim. 28 yıllık bir araştırmadan bahsediyoruz. 28 yıl süren kapsamlı araştırma şöyle. Katılımcılara kaç yaşına kadar yaşamayı tahmin ettikleri soruluyor ve cevaplar gerçekten şaşırtıcı derecede doğru oranlarda.

Bağlantılı çıkıyor. Bunun sebebini ise uzmanlar kişinin genetiğini bilmesi, yaşadığı hayatı bilmesi, tükettiklerini bilmesi olarak nitelendiriyor. Çünkü yıllar önce yapılan bu araştırmada ölüm yaşı sorulan kişilerin %59'u hedefledikleri yaşı aştı. Ancak yüzde diğer kısımsa, yani diğer kalan yüzdelik kısımsa bunu doğru tahmin etmiş değerli dinleyenler.

0: yaşlı.
1: Güne dair sevilen şarkılarla festivalle yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlerle birlikte Kuzey Ege şiddetli rüzgarın da etkisi altında bugün. Yarın da devam ediyor bu şiddetli rüzgar Kuzey Ege'de. Özellikle Cuma günü itibariyle yurdun çeşitli noktalarında yağışlar da etkili oluyor. Ege'nin doğu kısmında birkaç noktada, yine Doğu Karadeniz'de daha çok etkili olacağı tahmin ediliyordu Cuma Cumartesi'ye göre yağışların. Yani iç kesimlerde de bir etki bekliyorduk ama iç kesimlerdeki o beklenti sıfırlanmış diyebiliriz. Pazar günü doğunun büyük bölümünde yağış etkili oluyor ama hatırlatalım efendim, hava sıcaklıkları yine yüksek devam ediyor. Özellikle kıyı kesimler

Son zamanlarda elektrikli araçlarla ilgili yangın haberlerini sıkça takip ettik değil mi değerli dinleyenler? Bununla alakalı Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram bir açıklama yapmış. Elektrikli otomobillerin yangın açısından içten yanmalı araçlara göre daha düşük risk taşıdığını belirtmiş ve araç sahiplerinin yangından korunmak için batarya muhafazası, yetkili servis müdahaleleri, bakın bu çok önemli, ve orijinal parça kullanımı konusunda da dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Mutlaka güvendiğiniz ve yetkili bir serviste bu işlemleri yaptırmanızda fayda var. Çünkü bunların en çok bu yangınlara sebep olduğu gözlemleniyor. Ayrıca elektrikli araçlarda bir yanma, özellikle de aracın altında bir yanma, bataryada bir yanma meydana geldiğinde bunu söndürmenin çok zor olduğunu da vurguluyor Berkan Bayram. Bu tarz durumlarda araçtan uzaklaşmanın en doğru seçenek olduğunu, çünkü yangın bitse bile bataryadan tekrar alevlenebileceğini, çıkabileceğini belirtiyor.

Güneydoğu Asya'nın popüler turizm merkezi Tayland. Ülkemizden de binlerce turisti ağırlıyor son yıllarda, değil mi? Efendim, bu yaz Türkiye'de yeterince tatil yapamadım ya da fiyatlardan dolayı ben kendimi Asya'ya sakladım, hele de Tayland planım vardı diyorsanız, bu haber sizi ilgilendiriyor. Çünkü 15 Eylül itibariyle Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelere vize serbestisi noktasında değişiklikler yayımladı Tayland. Endişe etmeyin, vize geçerli değil. Yani vize almak durumunda kalmayacaksınız ama kapıda vize süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. Yani uzun süreli bir konaklama planlıyorduysanız eğer ki 30 günün sonunda vizenizi yenilemeniz gerekecek. Tayland güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle alınan bu yeni kararını duyurdu. Tatil planı yapan yabancı ziyaretçilerin konaklama süreleri böylelikle bu kararla doğrudan da etkilenmiş oldu.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

bitir sendeki tutsaklı. Bırak yeşilime döneyim, yalnız ve tek.

Festivalde güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. 2026 için de artık son 3 aya girdik değil mi? 2027'ye merhaba demenin heyecanını yaşayacağımız günler geliyor efendim. 2026 bitmeden bu 4 burç için çok güzel günler varmış önümüzde. Hangi 4 burç efendim? Akrep, Boğa, Aslan ve Terazi burçlarını çok güzel günler bekliyormuş. Hem kalbiniz aşkla hem cüzdanınız parayla dolacakmış astrologlara göre. Bakalım böyle olacak mı? Bu güzel umut bile yeter bence. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin. Kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

Güneydağ'ın en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü Festival'de 120 dakika yakın sizlerle birlikteydim. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılara eşlik edebilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü sizlerle birlikteyim. Yine yarınki randevumuzda yarın görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün

0: Özgür Düylekar'ın ağabeylerine, Cesur Asinan'a, Cihan'a, Ali Şatılgan'a, Saddam Yetiş'e, Gökhan Muhsin'e çok selamları var. Yine Murat Turan ve Özgür Düylekar, Zeki Altındal, Onur Bozan, Berat Sevim, Tufan Güçtekin, Onur Turan, Arda Ayıldız'a selamlarını gönderdi. Özgür Düylekar, Yunus Tepeli, Erkan Kılıç, Bayram Acay'a, yine Neco Dalmış, Oğulcan Altınışık, Caner Altınışık'a, Eren Ethem Akkuzu, Alf Altınışık, Engin Kaçar'a bolca selamlarını gönderdi. Bu saatimizi Özgür Düylekar kardeşim sundu. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
1: Of! Elleri sevdim, mutlu oldu. Ben mi sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

şarkı mı istiyorsun? Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünde

0: Sen Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim, her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. 552-711-7490. Sanki Müezzan'ın sesini duydum. Müezzan, buralarda mı? Arada mı? Dostlarınızdan paneldeki kaydı böyle kardeşimizin gelen mesaj. Selam olsun Can abim dostlarıma, Barış Kurt, Özgür Düleker, Yunus Emre, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Erdem Şahin, İrfan Ünallar, Kara Oğuz ve Mario Aslanlara dostlarınızdan böyle bir selam geldi. Efendim, her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım'a yazın WhatsApp'tan. 552-711-7490. Aramayın, biz size dönüş yapıyoruz. 552-711-7490. Efendim, devam ediyoruz. İyi akşamlar, ben Ece Caddesi'nden Evren Tacıroğulları. Evren Tacıroğulları hoş gelmiş değerli kardeşim, selam olsun Evren Tacıroğulları'na, Ece Caddesi'ne. Çocukluğum geçti oralarda, kayanın dibinde, derede. Vay yavrum vay. Ne yıllardı be, 70'li yıllar. Evren Tacıroğulları Ece Caddesi'nden bizi selamladı, eyvallah, hoş gelmiş. Ertuğrul Polat'tan Berivan'ın parçası. Dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarıma gelsin. Altını sarraf bilir, yarayı cerrah bilir. Kime ne olacağını da Allah bilir. Unutmayın, her zaman hallettik, yine hallederiz. Allah başımızı dik tutsun, yeter. Evren Tacıroğulları'ndan böyle bir mesaj var. Finalde gelen cümleyi aktaramıyorum. Yayın ilkeleri bakımından sevgili Evren Tacıroğulları. Evren Tacıroğulları'ndan, Ertuğrul Polat'tan Berivan'ın parçası dostlarına, kardeşlerine geldi. Altını sarraf bilir, yarayı cerrah bilir, kime ne olacağını da Allah bilir diyor Evren Tacıroğulları. Bir gün gibi. Bu güzel eseri Evren Tacıroğulları dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına armağan etti efendim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Volkan Dilmaç, birazdan bir şarkı isteği var. Zor ve Evren Dilmaç'ın sana ve arkadaşlarına mesajı da aktaracağım. Eylem Çakır'dan iki gözü Mevçe'ye. Kendine iyi bak iki gözüm. Bir daha hiç bir ana doğuramaz seni. Bir daha hiç bir cihan bulamaz seni. Bir bilsen sana ne sarılmalar biriktiriyoruz dedi Eylem Çakır kardeşim Mevçe'ye. Şimdi buradan Eylem Çakır'a ve MÇ'ye ne

0: Güzel. Bilmiyorum Eylem Çakır ve MÇ Van'da dinliyor ama Eylemler ya da Fatma kardeşimiz nereden dinliyor? MÇ'ye selam gönderiyorlar. Ne güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Türkiye'nin dört bir tarafında yayında olmak. Yani kiminiz Van'da, kiminiz Erzincan'da, kiminiz Yozgat'ta, kiminiz Uşak'ta, kiminiz Niğde'de, kiminiz Kırıkkale, Keskin, Sungurlu, kiminiz Ankara başkent, Sivas, Sorgun, ne bileyim. Türkiye'nin dört bir ta Mersin, Mutlu'da beni takip eden kardeşlerimiz var ve sesimiz ulaşıyor. Bartın'da, Zonguldak'ta yayınlarımızın olması çok güzel diye düşünüyorum. Bu bir ortak yayın. Bilginiz olsun. Şu gönül köprülerinin kurulması çok güzel diye ümit ediyorum. Uzakları yakın ediyoruz. Bu manada da hizmet ettiğim bu alanda kendimi bir taraftan da böyle mutlu sayıyor. Böyle kendime bir paye veriyorum. Hoşuma gidiyor. Allah şahit ya, nefsimden haya ederim. Yani bir kardeşim işte Ankara'dan Yozgat'taki diyor ya, ya da işte Çorum'da mesela, Çorum'a selam gönderiyor. Çok hoş bir şey oluyor ya. Vallahi billahi ne güzel. Peki. Allah muhabbetimizi, aile saadetimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ilelebet muhafaza etsin. Mert Kıyak dostlara ve abilere Bayram Demir. Mert Kıyak'tan dostlara ve abilere Bayram Demir, Furkan, Semih, Şenel Mert Kıyak, Antepli Poyraz, Öz Polat, Ümit Can Ültü, Arif Can Boğatır, Berkay Kartal Gümüşsoy, Ömür Baba ite selam olsun dedi. Rukiye Muratoğlu, Mami canım, zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Kurban oldum Mami canım, seni seviyoruz her şeyim dedi Mami Can'a Rukiye Muratoğlu. Hüseyin Ali Şener, dostlarımız Barış Kurt, Bekir Müldür, Umut Acar, Özgür Düleker, Emre Tamkoç, Ozan Deniz Akkuş, Orkun Karacaoğlan, Mehmet Akgüz, bu memlekette biz de varız mesajı gönderdi Hüseyin Ali Şener. Efendim devam ediyoruz. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç. Can Göksüoğlu'ndan zor günlerden selam olsun. Başta Recep dayım, Erman Altınışık dayım, abim Yasin Uzun, Karacan, Birgül Karacan, Uzun Karacan, Birgül Karacan, iki cihan dostum Doğukan Kılıçkıran, Osman Aslan, İbrahim Şahin, Eray Bayar, Berşan Tuncer, Berat Karakurt, Tarık Kocaoğlu, Furkan Kılıç Çakıra'ya selam olsun. Allah bize yeter. Ne o ne güzel vekildir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Can Göksüoğlu'na ve arkadaşlarına selam olsun. Ve devam ediyoruz. Ben Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, ellerinden öperim, saygılarımı, sevgilerimi iletirim dedi Zor Bey. Ve babamın arkadaşları, dostları Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Hediyeleri için çok teşekkür ederim, saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burakcan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Tapla selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Eyüphan'dan yaşandı ve bitti. Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği yayında efendim. Veysel ağabeyime bol bol selam olsun demiş Zor Bey. Veysel ağabeyine de çok selamlarını gönderiyor. Özellikle Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına Zor Bey Evren Dilmaç'tan armağan olarak geliyor. Eyüphan'dan yaşandı ve bitti. Zor Bey diyor ki yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Zor Bey Evren Dilmaç'ın isteği yayında. Babacığı Volkan Dilmaç'a da bizden bolca selam olsun ve arkadaşlarına keza.
1: Bu ben
0: Zor Bey Evren Dilmaç. Geliyor.

dertler ne hale getirmiş beni? Nerede çocukluğum? Hani gençtim? Yarınım vardı, yudum vardı. Yalan oldu her şey, yaşandı bitti. Ağladım bitti, gizledim gitti. Yarınım vardı, yudum vardı. Yalan oldu.

0: izledim ki.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın.

0: Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Duygu Adamı Murat İnce.
5: Gamzeli yârim İsmail'e demiş, sesin duymadığım gün yaşanmış değil, açan çiçek değil, öten kuş değil, yüzünü görmediğim gün içimde yıldızlar sönük, güneşler güneş değil, seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Seni çok seven Gamzeli yârin, kırıldığımız yerden çiçek açacağımız günü bekliyorum, bekliyoruz. İsmail'le Gamzeli'ye vuslat diliyorum, mutluluk diliyorum. İnşallah güzel haberleriniz de gelir kardeşim. Muhakkak beni de bilgilendirin. Gamzeli Alişim, kurban olduğum nefesim aşkım diye Gamzeli bir girizgah yapmış. Alişim, kurban olduğum nefesim aşkım diyor. Bütün güzel şarkılar sana gelsin. Gökçen'in çok selamları var. Ellerinden öpüyormuş eniştesi. Ben de sımsıkı sarılıyorum sana. Kapat gözlerini. Kavuşacağımız günü düşün, ben onunla yaşıyorum dedi Gamzeli Aliş Atılgan'a. Kurban olduğum nefesim aşkım diyor. İnşallah sarılırsınız, az kaldı, az, hadi bakalım. Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı var. Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a seni seviyorum. Hayatın en güzel haberini almış gibi yürü, şans her zaman senden yanaymış gibi hareket et. Şans mıknatıs gibidir diyor Fatma Mert Çakır'a. Efendim devam ediyor. Çok güzel bir Mustafa Yavuz isteği var. Bizi bizden ayırdılar. Bakalım kim istemiş. Siz de elinizi çabuk tutun. Hemen medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Programımızın adı Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gece 1'e değin devam ediyoruz. Medyamesaj.com'a girdik. Üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Biz Ece Caddesi'nden Murat Özer ve Bayram Özer'den can dostlarım, aslan kardeşlerim Ünal Layık, Halil Layık, aslan damadım Ali Can, Çavuş, Soner Çetinkaya, Engin Kaçar ve Alp Altınış'a çok selamlar. Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar şarkısını istiyoruz. Deniz derindir, deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Aslan kardeşlerim, elbet bir gün mesajıyla Mustafa Yavuz'dan Bizi Bizden Ayırdılar. Ece Caddesi'nden Murat Özer ve Bayram Özer'in istekleri, can dostları, aslan kardeşleri Ünal, Halil Layık, aslan damadı Alican Çavuş, Soner Çetinkaya, Engin Kaçar ve Alp Altınışık'a selamlarıyla birlikte geldi. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Aslan kardeşlerim elbet bir gün dediler. Ece Caddesi'nden Murat Özer ve Bayram Özer.

0: usta.
1: Tek odunu anladım ki o güzelim ölmüş. Ah o yarım ölmüş ölmüş. Valla dineyim.
2: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
3: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
4: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
5: Duyu adamı Murat İnce.
6: Murat Özer'in Ünal Layık kardeşine çok selamlarım.

varmış. Bu da üzerimizde kalmasın. Son anda gelen bir mesaj. Murat Özer'in Ünal Life kardeşine çok çok selamları varmış. Merve demiş ki canım ablam Neriman Şahin, Ayça Özen, İlayda İpek, Melahat Revanlıoğlu, İrem Su Yılmaz, İlknur Can, Öz Büşra Nur ve Gökçe Haseti ektik. En güzel yarınlarımızı sevdiklerimize biçtik. Sizleri çok seviyorum. Elbet bir gün unutulmadınız dedi Merve kardeşim. Tuncay Çakır'ın isteği yayında. İhtiyacım var diyor Tuncay Çakır'ın panelinden gelen mesaj. Canım bir tanem güneşim. Sanma unuttum, aklımdan çıktın. Bir tanem yoldaydım, ondan geç kaldım. Seni çok seviyorum. Kadom diyor, kadom diyor Tuncay Çakır. Güneşim sanma unuttum, aklımdan çıktın. Bir tanem yoldaydım, ondan geç kaldım. Seni çok seviyorum. Kadom dedi. İnşallah dinliyordur sevdiğim, biricim, güneşim. Murat abi diyor Tuncay Çakır. İhtiyacım var, bir gönder abi dedi Tuncay Çakır. Kadosuna, canına bir tanesine, güneşine. Dedi ki sanma unuttum, aklımdan çıktın. Bir tanem yoldaydım, ondan geç kaldım. Seni seviyorum kadom. Hayırlı akşamlar Tuncay Çakır. Çok teşekkür ederim iyi dileklerin için. Sevdiğim, biricim, güneşime ihtiyacım var çalarsanız. Bilmiyorum dinliyor mu diyor. İnşallah dinliyordur. Tuncay Çakır'ın güneşine, kadosuna haber verin arkadaşlar. Tuncay Çakır kadosunu çok seviyor ve ihtiyacım varı kadosuna, güneşine armağan etti.

bu güzel çalışma Tuncay Çakır'ın yüreğinde biriciği güneşine, kadosuna armağan olarak geldi. Güneş kardeşim, inşallah Tuncay'ım dinliyordur. Tuncay Çakır'dan kadosuna, biriciğine, güneşine armağan olsun bir kere daha. İhtiyacım var.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Gece devam ediyor. Bire Değin yayındayım. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Panelimiz sakin sayılır. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. Programımızın adı bu. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Gönder gelsin.

Efendim her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın. TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. Yazmanızı rica ediyorum. Aramayın lütfen. Aranılması gerekirse muhakkak bizim arkadaşlarımız size döner. 552-711-7490. Ümit ediyorum inşallah bir kahveniz, bir çayınız vardır. Valla bu saatte Türk kahvesi kral oldu. Bakır Hanım'a da teşekkür ediyorum bu manada.

Vay vay vay vay. Vallahi çok iyi. Keyif. Arkadaşlar farkındaysanız aralıksız yerimize çakılı devam ediyoruz bu saate kadar. Yeni yeni böyle.

Öncül, namı diğer Poki, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Serkan Özçel'e çok selam olsun. Ben kaybetmedim, sadece bazı insanları hayatımdan çıkardım. Zor günler geçici, karakter kalıcıdır. Ben hala dimdik ayaktayım dedi Mamaklı Duran. Selamünaleyküm, ben Mamaklı Duran. Değerli dostlarım Poyraz Öncül, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Serkan Özçel'e çok selam olsun. Bazıları aslan gibi yaşar, bazıları da kendine yakıştığı gibi sırtlan gibi yaşar demiş Mamak'tan Duran, Mamaklı Duran kardeşim. Poyraz Öncül, namı diğer Poki benim can kardeşim. Ardasan en son yurt dışındaydı Poki. Poki o geceyi hatırlıyor musun? Konuşuyoruz. Bir canlı yayına bağlandım falan. Canlı yayındayken sen ne haldaydın hatırlıyor musun? Sonradan bana bir itirafta bulunmuştun ya. Yıkıldım. Ay Allah'ım ya. Vay vay vay vay vay. O günler yine gelir Poki be. Ama bu defa amcanızı da götürün. Olmuyor kardeşim böyle. Abileri götüreceksiniz ki. Bak abilerin yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Erdal iş üzere dedim ki Erdal. Ben burada üzülürken sen orada mutlu olamazsın. Öyle mi abi dedi. Vallahi dedim bak. Eğer dedim birinin canını yakıyorsan haksız yere. Yani temsilen böyle abi yani hayat tecrübelerimden yola çıkarak nasihatane. Bir konuşmamız esnasında dedim ki Erdal ben üzülürsem mesela dedim sen beni üzüyorsan senin yüzün gülmez burada benim yüzüm asıkken ya da burada benim kalbim ağrıyorken ben senin yüzünden zora düşüyorsam eğer vallahi dedim öyle mi abi de öyle dedim bak görürsün mesela o aralar Erdal bir tökezledi bir toparladı bir tökezledi bak dedim dikkat et. ...45'ten sonra filan arkadaşlar... ...bazı açılmalar yaşamış bir abiniz olarak... ...bunların sebeplerinden bir tanesini de söyleyeyim... ...canlı yayınlarda Facebook'ta filan... ...beni takip edenler eskiler iyi bilirler... ...ben biyoenerji uzmanıyım... ...Reiki Master'ıyım... ...yani... ...enkarnasyon ve rekarnasyon... ...anda kalma... ...işte biyoenerji... ...yedinci ilim diye... ...Ledun ilmi dedikleri bazı eğitimlerden... ...bazı tedrisatlardan geçtik... Ama geriye gidersek o dönemler yani son 10 yılda yaşadıklarımı 13 yılda 15 yılda yaşadıklarımı söyleyeyim size. Bazı açılmalar yaşadık. Sebebi de mesela hiç tanımadığım bilmediğim insanlar hakkında konuşmaya başladım. Yani kahve işte bahane filan falan. Şöyle bakıyordum bir şeyler söylemeye başlıyordum. Ya bu da mı doğru falan diye kendimden şüphe etmeye başladım. Sonra kendi kendime... Ulan dedim musalla bilmem ne bir şey olur da filan hani bakıyorum kendime sağlıklıyım hiçbir herhangi bir sıkıntım yok. Bunun cevabını birkaç yıl önce aldım. Allah gösteriyor. Meğer ben Ankara o ara 2012'de işlerimiz bozulunca yakın tanıyan dostlarım bilir Ankara'yı bıraktık İstanbul'a gittik kardeşimle. Ama her hafta sonu Ankara'da olan yayınlarım işte Türkiye Polis Radyosu'nda 2 gün. Bir gün TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İstanbul'da TGRT FM Bengütürk TV'deki yayınlarımdan dolayı İstanbul Ankara hem de yani yokluğun dibinde yaşarken gitler geller varken yani yol parası yokken gitler geller böyle git gel git gel bir arabam vardı parayı kaybetmeden parayı düşürmeden sizin anlayacağınız üzere söyleyeyim son anda bir araba almışım taksitli evladımın üzerine 250 bin kilometre yol yapmışım sadece onunla beni Pamukkale turizm metro turizm bütün turizmler tanır Kamil Koç'una kadar yani şoförler hepsi tanır kimi zaman otobüsle genelde Pegasus'la uçakla da gider gelirdim yani uygun olduğu için gece 11 uçakları beni çok iyi bilirdi. Hele hiç unutmuyorum bir gün uçağa giderken arabamı bir de soydu. O yoklukta bir de arabayı soydular. Yani arabamı derken kız kardeşimin arabasını içinden bilgisayarım, tableti

O da benim eşyam yani. Yayınları yapmak için kullandığım işte şiir okuyorum filan falan. Onlar yaşadığımız dönemler genelde arabayla giderken ya da otobüsle, uçakla giderken hep tek gittim geldim. Dedim ya birkaç yıl önce onların cevabını aldım diye konuyu dağıtmayayım. Yollarda hep Ayetel Kürsi okurdum. Meğer 40 bin adetten sonra Ayetel Kürsi'yi çok okuyunca bazı açılmalar oluyormuş. Ve sonra hayatım iyice değişmeye başladı o dönemlerde. İyilik üzerine yaşamaya daha çok başladım. Ve bugün geldiğim nokta, şu an insanlar üçüncü boyutta, madde boyutunda yaşıyor. Bir üstü dördüncü boyut, bir üstü beşinci boyut. Ben beşinci boyutu zorladığımı düşünüyorum. Antır parantez, Fransız ve dili edebiyatında ters parantez. Anti parantez yok Türkçe'de, bunu da söyleyeyim. Antır parantez vardır arkadaşlar. İyilik üzere yaşamayı öğrendim. Son 10-15 yıldır bu böyle. Beşinci boyut dediğimiz boyutta tamamen şefkat, tamamen zorda olana yardım eden, insanların sırtına binmeyen, sırtlanlık etmeyen, kötülük etmeyen, kötülük edene iyilik edebilen, inanın çok kalbimin kırıldığı noktalarda bile diyorum ki dur, kendimi tutuyorum, evliya değiliz. Amma ve lakin Cenab-ı Rabbül Alemin bunu istiyor. Dedim ya bazı açılmalar oldu. O açılmalarla birlikte hep iyilik etmeye başladım etrafımdaki herkese. O 2012'nin süreçlemesi 8, 10, 11, 12 yıl belki daha fazla sürdü. Şurada 2-3 yıldır çok şükür elhamdülillah bolluk ve bereket içindeyiz. İşimiz gücümüz herkesin rast gelsin. Şikayet enerjisini bıraktık. Minnet enerjisine ve şükür enerjisine geçtiğimden beri sizlere de hep bunu tavsiye ediyorum. Daha iyiyim, daha sağlıklıyım ve tavsiye ederim bütün kardeşlerime, bütün kabadayı kardeşlerime, ne olur Allah rızası için insanlara iyilik edin. Zorda olanın elinden tutun. Masum insanlara, zayıf insanlara zarar vermeyin. Canlılara zarar vermeyin. Rabbimin yarattığı karıncaya, ağaca, böceğe zarar vermeyin. Bastığınız toprak sizden incinmesin can kardeşlerim. Eğer bunu bilirsek kurtuluş var. Yoksa yok. Bu açılmaların bazı boyutlarını canlı yayınlarda aslında size bunların imarelerini gösteriyorum, anlatıyorum yayınları yakın takip eden kardeşlerimize. Sizler de iyilik üzerine yaşarsanız çok mutlu olurum. Ne olur etrafınızdaki insanlara daha sevgiyle, daha böyle merhametle yaklaşın. Bakın, herkesi bir ana baba doğurdu. Ana babadan olduk. Hepimiz kardeşiz. Herkes babasının oğlu. Herkesin bir gücü var. Ölümün de bir şekli var. Kabadayı abiler bu jargonu bilir. Anladığınız dilden konuşuyorum. 30 yaşına kadar geldiğimiz nokta. Yenidoğan işte Altındağ'da, Yenidoğan'da doğmuş, Altındağ'da büyümüş bir adamın bu jargonu çok iyi bileceğini, kolpa olmadığımı ya da kolpa yapmadığımı çok iyi bilmenizi isterim. Ne olursunuz iyilik edin ya. Biz birilerinin canını yakmaktan hiçbir şey görmedik. Kimin canını yaktıysak bizim canımız daha çok yandı. İşte Erdal 300'e de anlatmaya çalıştığım şey buydu birazcık. Maddi manevi bir insana zarar verip o insanı üzersen, bekle, Cenab-ı Rabbül Alemin bunun karşılığını sana bu dünyada verir. Bazen Rabbimin intikamı bazen çok sessizdir, çok sessiz. Bazen de ızdıraplı olabilir. Gürültülü, patırtılı olabilir, azametli olabilir. Korkarım. O yüzden ne olur kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi güçlüyüm diye, arkam güçlü diye, param var diye, şu diye, bu diye, bileğim güçlü diye, filan falan, ağam paşam var diye, nüfusluyum diye kimsenin can kardeş canını yakma. Kimseye zalimlik etme. Ettiğin her zalimliği kendine ettiğini bilirsen,
kurtuluş var. Ve unutma,

düzelmeler, güzelleşmeler içte başlar. Sen güzelleşirsen içinde, sen iyi olmaya başlarsan etrafındaki her şey güzelleşmeye başlar. Yediğin yemekten lezzet alırsın, içine çektiğin havadan keyif alırsın. Etrafındaki dostların sana benzemeye başlarlar. Sen iyisin ya, onlar da iyi olmaya, sen güzelsin ya, güler yüzlüsün ya, kalp kırmıyorsun ya, eşin, hanımın, beyin, ya da öyle söyleyeyim. Yani karı koca ilişkilerinde de bu böyle, aile içinde de böyle, arkadaşlıkta da böyle. İçten düzelmeye başlarsan eğer dışarısı da düzelecek. Şikayeti bırak, minnet içinde ol ve şükret. Yaratılışına şükret, aldığın nefese şükret. Seni o kuyuya bırakan, o darda bırakan, anladığın dile tam ortadan söyledi, o dört duvara bırakan Cenab-ı Rabbül Alemine şükret. Niye orada olduğunu sen bilemezsin. Hani şer bellediğinizde hayır, hayır bellediğinizde bir şer vardır dediği nokta Cenab-ı Rabbül Alemin. O yüzden bu bir polyanacılık değil arkadaşlar. Herkes ektiğini biçer. Ve bugün kendine sor, dündeki korkularının, dündeki endişelerinin, dündeki yaptıklarının bugün vücut bulmuş halisin. Şu an ne yaşıyorsan, dünde yaptıklarının, dünde düşündüklerinin sende vücut bulmuş hali. Gel şu andan itibaren yarınlarını güzelleştir düşünce gücüyle, iyi ve güzel düşünerek, güzel hayaller kurarak. Hani manifest diyorlar ya gençlik şimdi, kişi zanlı üzerine yaşar. İslami dilde de bu var. Doğru düşün, güzel düşün, iyi hayaller kur ve bunu yaşıyormuş gibi hissetmeye başla. Ve etrafına ne olursun iyilik et ya. İyilik eden vallahi iyilik bulacak. Korkma, korkma. Ve iyilik ettin, karşı taraftan adapta durmasını, sana işte secde etmesini, tövbe haşa, yani saygı göstermesini falan bekleme. İyiliği et ve çekil oradan. Allah'ın rızasını gözet. Allah'tan bekle iyiliği. Yani onun mükafatını kişiden değil, Rabbim'den bekle. O bilmiyor, o cahil, o ahmak. Sen uyanık olsana. Yaptığın iyiliğin mükafatını Allah verecek. Başka kimse değil. Kişi ne yapar ki? İnsan insana ne yapar ya? Yağ yatırsa, bala batırsa ne olur ki 60, 70, 80 senelik şu yalan dünya için ya? Ya hepimiz bekçiyiz, muhafızız bu dünyadaki şu madde olan ne varsa. Kimimiz arabalara, kimimiz evlere. Ya şu kuyumcuların önüne bir gidin bakalım. O gençlere bakın pırıl pırıl, o ağalara, paşalara bakın. Hepsi de muhafız ya. O altın hep vardı. İlkel çağlardan bu tarafa şekil değiştirerek bugün işte sarrafların vitrinlerini süslüyor. Hala bekçi. Yarın 100 sene sonra orada bugün gördüğümüz Mısır Çarşısı'nda, İstanbul'da, Ankara'da, o kuyumculardan, Ankara'da Ulus'ta, Vakıfhan'da, tamam, pazarındaki o altıncılardan kimse kalmayacak. Hepsinin sahibi değişecek. Bu kadar basit ya. Allah rızası için çok rica ediyorum kardeşlerim. Ümit ediyorum ki işinizden birini kurtarabiliriz. Ümit ediyorum ki işinizden birine nazar ederiz de kalpleriniz mutmain olur. Siz de iyilik üzere yaşar. En azından kötülük etmeden, yani size kötülük edene, siz de kötülük etmeden, iyilik edemiyorsanız bile kötülük etmeden durabilirsiniz. Bu bile bir duruştur. Ama mümkünse kötülük edene bile iyilik etmeyi şiar edin kendinize. Nasıl olacak? Benim dediğim gibi bu başka lamıcım yok. 2-2 daha 4. Kötülük edene bile iyilik edeceksin. Yaşadığın her şeye de şükredeceksin. Ve minnetle, ya Rabbi beni yarattığın için minnettarım. Ellerim, ayaklarım, tırnaklarım, saçım, kan hücrelerim için, kalbim için sana minnettarım ya. Dişlerim için, duyduğum kulağım için, gördüğüm gözlerim, kirpiklerim için sana ya Rabbi minnettarım, şükürler olsun diyeceksin. Minnettarım ve şükürler olsun. Bak ne oluyor. Ama samimi, samimi bir ikrarla ve ciddi bir tevekkülle bağlan Rabbine, gerisini Allah'a bırak. Neyse. Dediğim üzere işte Erdal 300 lira mesela, dedi mi öyle? Bak ben burada üzülürsem sen orada öyle mi, öyle mi, öyle mi? Bugün Erdal 300 liranın üzüldüğünü duyuyorum, görüyorum, biliyorum. Çünkü eğer birileri üzülürse senin yüzünden, sen de üzülürsün bir şekilde. Bedeli de ağır olur. Bu kadar. Hak, helallik, bunlar emeğin karşılığı, çok önemlidir.

Arkadaşlar, hele bu dünya için. Allah kimsenin hakkını yerde koymaz. Muhakkak sulh eder. Ama burada, ama orada bilirsek. Selamünaleyküm. Ben Mamaklı Duran. Değerli dostlarım Poyraz Öncül, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Serkan Özçel'e çok selam olsun. Düşmanımız çok olmuş. Aslan, aslana kuyruk ağır gelmez mesajı var. Selamünaleyküm. Ben Mamaklı Duran. Değerli dostlarım Poyraz Öncül, Ömer Ağırdil, Barkın Bozkurt, Barış Şaylaner, Serkan Özçel'e çok selam olsun. Finali zaten biliyorduk. Senaryo çok hoşumuza gitti. Selamünaleyküm. Ben Poyraz Öncül ve aleykümselam Poyraz Öncül. Namı diğer Poki Can kardeş ne demiş? Beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı'ya çok çok selam olsun. Başımıza ne gelirse gelsin bizi hep gülümserken göreceksiniz. Tabii ki tebessümle hayatı karşılamak lazım Poyraz'ım. Gülmeye devam abim. Poyraz Öncül gözlerinden öperim. Ya tebessüm etmeye devam arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Mesela bu mesajlarda bile bazen tatsızlıklar hissediyorum. Bir hesaplaşma, bir kırılganlık. Bunları da bırakmak lazım ya. Selamünaleyküm. Ben Poyraz Öncül. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı'ya. Bizi seven sayan tüm dostlarımıza selam olsun. Her şeyi yoluna koyduğumuz gün başarılarımızdan pay çıkarmak isteyenler olacak ama biz pil hafızalıyız ve yol boyu yanımızda duranları da sırtımızdan vuranları da unutmayacağız. Ah Poyraz Öncül, ah Poyraz Öncül.

Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Ve aleykümselam Poyraz Öncül. Panayır alanına çevirmişsiniz paneli. Vallahi Poyraz Öncül mesajlarıyla dolu. Arkadaşlarından Poyraz Öncül'ün. Bitiremedim mesajları. Ne oluyor bugün? Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı'ya çok selam olsun. Garibanın evini herkes yıkar, zalımın tahtını kırana hastayız. Vay vay vay vay, güzel. Garibanın evini herkes yıkar, zalımın tahtını kırana, vay vay vay vay vay vay. Garibana dokunmayın be. Poyraz Öncül'e sevenlerinden bir nefes alalım. Ağladım ben. Baba versiyon. Azer bir söylesin. Dönüp geleceğim. Tekrar Poyraz Öncül'ün mesajları var, aktaracağım. Ağladım ben.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin.

Efendim devam ediyoruz. Bakalım daha neler var. Sevgili Poyraz Öncül bugün mesaja boğmuş paneli. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı'ya, bizi seven tüm dostlara selam olsun. Seçimimiz olan bu aksiyoner hayata başlarken, bir cebimize musalla taşını, diğer cebimize zor günleri koyduk. Vay vay vay vay vay vay vay. Söyleyemediğim yerler, yayın ilkeleri bakımından uygun olmayan yerler. Poyraz Öncül, Poki. Selamünaleyküm, ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şaylaner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı'ya çok çok selam olsun. Bizdeki yürek hükümsüzdür, alttan almayı bilmez.

Selamünaleyküm. Ben Poyraz Öncül. Beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Öncelikle en kıymetli kardeşim Doğukan Bağcı, Ömer Ağırdil, Duran Emirkan, Mamaklı Duran, Cenk Kaplan, Barış Şahiner, Barkın Bozkurt, Burak Yardımcı. Burak Yardımcı'ya selam olsun. Poyraz Öncü, sana bir şiir var tahmin edeceğin üzere. Anneciğinden geliyor bence. Dinle bakalım. Benim adım Poyraz. Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Herkesin gördüğü kadar değilim ben.

Bir yanım susar, bir yanım hatırlar. Kimse bilmez içimde kaç geceyi sessizce sabaha bağladığımı. Beni güçlü sananlar haklıydı ama neden güçlü olduğumu hiç sormadılar. Oysa insan canı yanmadan öğrenmez bazı şeyleri. Ben de öğrendim, hem de unutamayacağım kadar. Ben kimseye düşman olmadım. Sadece herkesin yerini öğrendim. Kimin yanımda yürüdüğünü, kimin arkamdan konuştuğunu, hepsini gördüm. Ama hiçbirini kendime yük etmedim. Çünkü ben Poyraz'ım. Kırıldığım yerden kin değil, karakter çıkardım. Kaybettiklerimin peşinden koşmadım. Çünkü bazı kayıplar insanın aslında kazancıdır. Ve bir gün biri sorarsa Poyraz nasıldı diye, şunu söyleyin: kalbi temizdi, gururu ağırdı, sustuğunda bile çok şey anlatırdı ve en önemlisi gittiği yerde kendinden bir iz bırakırdı. Benim adım Poyraz. Beni herkes tanıyamaz. Çünkü bazı insanlar okunmaz, yaşanır.

Selamlarını aldım amcam, gözlerinden öperim abim. Poyraz Öncül'e ve arkadaşlarına sevdiklerinden Ali Kınık Kurtlar Sofrası geliyor. Poyraz Öncül'ün bütün dostlarına, kardeşlerine çok çok selamım var. Poyraz'ım, bu günler gelir geçer amcam. Devam! Yola devam! Efendim, gece devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Poyraz Öncül, namı diğer Poki, sana oğluma mesajıyla birlikte yine güzel, inanılmaz satırlar geliyor. Aş Radyo'nun sesini Poki.

deli rüzgarıma, poyrazıma, oğluma, sen benim ömrümün en güzel yazında adını kalbime yazdığım oğlumsun. Hayat bazen önüne duvarlar örse de bil ki ben o duvarların ardında da yanındayım. Sen düşersen içimden bir parça düşer. Sen susarsan yüreğim sessizliğe bürünür. Ama bilirim, her gecenin ardında bir sabah vardır oğlum. Her yaraya zamanla bir umut dokunur. Ben seni sadece güzel günlerinde sevmedim. Herkes yanındayken değil, en zor gününde de senin annenim. Dünya sana sırtını dönse bile ben sana sırtımı dönmem canım oğlum. Bazen söyleyemediğim sözlerim olur. Geceleri içimde büyüttüğüm dualarım. Sen bilmesen de her gece adını Rabbime emanet ederim. Korunsun, güçlensin, yolunu bulsun dilerim. Sen benim oğlumsun. Ne kadar büyürsen büyü, benim gözümde hep ellerinden tuttuğum o çocuk kalacaksın. Ve unutma, hayat seni nereye savurursa savursun, dönüp baktığında seni bekleyen bir annenin kalbi var. Az kaldı oğlum, gün gelir bu günleri de geride bırakırız. Sen özgürlüğüne, ben sana kavuşurum. O gün sarıldığımda sana, bugün içimde biriktirdiğim bütün hasret bir damla gözyaşına dönüşür. Çünkü sen benim sadece oğlum değil, kalbimin en derin yerinde taşıdığım en büyük duamsın canım oğlum. Deli rüzgarıma, poyrazıma dedi anneci. Sen benim ömrümün en güzel yerinde adını kalbime yazdığım oğlumsun. Hayat bazen önüne duvarlar örse de bil ki ben o duvarların ardında yanındayım. Annem diyor Poyraz Öncül'e, Ahmet Şafak'tan olsun da gönderdi bile. Poki çok seviliyorsun. Armağan olsun Poyraz Öncül'e anneciğinden bu şiir ve bu şarkı armağan olarak geldi. Ahmet abi söylüyor. Olsun be Poki. Poyraz Öncül olsun be abim. Belasına

Arkadaşlar Ankara'da bölgede yayınımız var. Dikmen'de bugün vericilerde bir yangın çıktı. Şehir içindeki arkadaşlar dinleyemiyor olabilirler ama bölgedeki kardeşlerimiz yayınımızı dinliyorlar. Rahat olun. Ankara ile alakalı sıkıntılar olduğu zaman ya da başka illerde bir sıkıntı yaşadığınız zaman lütfen muratince.net muratince.net her gün saat 7'den gece 1'e değin yayın saatlerinde web sitemizde de yayınlarımız devam ediyor. Tolga Aziz kardeşimin mesajı. İnşallah Tolga bizi dinleyebiliyor. Ama Tolga'nın dostları kesinlikle dinliyor, sorabilirler. Bunu da söyleyin dinledik diye. İçeri rahat etsin kardeşlerimizin. Murat amca, değerli dostlarıma da selam olsun. Kadir Kırmaz, Mesut Aziz, Eren Yıldız, Kısa Dokuz, Ahmet, Arda, Arda Yusuf Işık, Kadircan Yıldırım, Şahan Ak, Suat Kaplan, Kürşat Kırkboğa, Orhan Çelik, illaki bir gün beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat amca, iyi yayınlar. Sedat kardeşim demiş ki Murat abi kusura bakma, çok değişik duygular yaşadık, çok şeyler yaşandı maalesef, bilgin olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı geceler. Ben Sedat, Ankara'da olan Beyzuşuma, Beyzuşuma gelsin bu mesaj. Bezoşum, aramıza ne girerse girsin, ben sana bir söz verdim, 12 ağ kıyacağız. Şu an konuşamıyorum. Şu an konuşamıyor olsak bile biz birbirimizi yine bulacağız. Kendine zarar verdiğini duydum. Bu sefer senin yüzünden ben de kendime zarar verdim. Bunu bilmeni istiyorum. Ama bir daha böyle bir şey olursa seni asla affetmeyeceğim ve benimle bir daha olamayacaksın. Ben bu ay oraya gelip nikah konusunda ne kadar ciddi olduğumu sana göstereceğim. Seni her zaman yanında olduğumu bilerek bekleyeceğim. Eğer sen de beni gerçekten hayatında istiyorsan ve benimle evlenmek istiyorsan lütfen kendine zarar verme ve sakin kal. Ben seni çok seviyorum Bezoş'um ve son olarak EP'den bir sana ben şarkısını sana armağan ediyorum. Belki şu an yan yana değiliz ama bu şarkı sana olan hislerimi anlatsın dedi Sedat. Sedat, şarkı panelinden yapman lazım isteğini. Dilerim abim evlenirsiniz, dilerim. Güzel günler sizi bekler. Ve bir hatırlatma, her ne olursa olsun aşk dibe çeken ya da sizi düşüren bir duygu olmaması gerekiyor. Aşk eğer düşürüyorsa aşk değildir. Ve aşkın finalinde insan kendine ya da sevdiğine zarar vermemelidir. Her ne olursa olsun. Yani Sedat, senin yaptığın da doğru değil. Yani Bezoş bir şey yapmış. Sen de belki yapmadın, öyle ümit ediyorum. Belki de hani vazgeçsin diye böyle konuşuyorsun ama gerek yok amcam. Yani her ne olursa olsun sizin sağlıklı olmanız gerekiyor. Her ne olursa olsun çok sağlıklı.

Sağlıklı olmanız gerekiyor. Erzincan'a selam olsun. Erzincan'da internetle alakalı kuvvetli ihtimal bir aksaklık yaşanıyor arkadaşlar. Bizden kaynaklı değil. Bölgede internet sağlayıcısıyla ilgili bir sıkıntı var. O yüzden yayınlarımız atıyor Erzincan'da. Haber veren kardeşlerime de teşekkür ederim. Haber verdiğiniz saniye ben müdahil olabiliyorum. Arada yayınlar bir gidiyor geliyor orada. Keşke elimden başka bir şey gelse. Yani haber verirseniz onu düzeltebiliriz. Kadriye, canım sevgilim, Furkan Çıtras, bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana. Sesini duymadım iki gündür ama kalplerimiz bir, ömrüm dedi Kadriye. Furkan Çıtraz'a, bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana. Sesini duymadım iki gündür ama kalplerimiz bir, ömrüm dedi. Orkun Karacaoğlan dedi ki, dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tamkoç, Mert Kıyak, İrfan Ünalan, İrfan Önalan, Burakcan Öztürk, Erdem Sayın, Tony Montana, Oğuzhan Mollaoğlu, İsa Genç ve Mario'ya selam olsun. Yasin Deniz, canım eşim Yasin Deniz'e, namı diğer Çetom'a, ömrüme Ferdi Baba'dan senin için çalar mısınız? Seni çok seviyorum, az kaldı Çetom. Aslan babamız, evimizin direği, direğisin sen dedi kardeşimiz. Ferdi Tayfur'dan senin için adlı şarkıyı da göndermiş evinin direğine. Yasin Deniz panelinden, canım eşim Yasin Deniz'e, namı diğer Çetom'a, ömrüme Ferdi Baba'dan senin için çalar mısınız? Seni çok seviyorum, az kaldı Çetom. Aslan babamız, evimizin direğisin sen.

Türkiye'nin dört bir tarafında yayındayız arkadaşlar. 50 il 80 noktada devam ediyoruz. Ankara Elmadağ'ından Fatih Arı kardeşimden kıymetli abi Onur Küçük Seymen'e ve Kırıkkale'de çalışan Alişan Er'e selamlar. Yalnız değilsini armağan olarak gönderiyor. Fatih Arı kıymetli abiyi Onur Küçük Seymen'e ve Kırıkkale'de çalışan Alişan Er'e selamlarıyla birlikte Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin armağan olarak geliyor. Ankara Elmadağ'ından Fatih Arı'dan kıymetli abiyi Onur Küçük Seymen'e ve Kırıkkale'de çalışan Alişan Er'e selamlarıyla birlikte sevgili dostum Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin armağan olarak geldi. Fatih Arı, can işin gücün rast gelsin.

0: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.
1: Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Dağlasan da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım, merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Aram kokulum, özledimse özledim, yalan soydum, sevdimse sevdim, yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı, çıkmaz yolum, sana ne, kime ne, delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Ben ölmüşüm, kalmışım. Sana ne, sana ne, sana ne.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını, fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek, hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin aslı da ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum.

Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir atın kıpırdarsa namerde.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acılarının, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Ustam hep kanadığı yerden mi vurulur usta? Ne zaman sırtımı dönsem inansam acıya dönüyor. Helale haram katıyorlar. Feleğin çarkı ne zaman düze çıkar? Neden en çok sevmek bize düşer de bırakıp gitmeler ötekilerine? Usta, usta, usta. Karanlıklarım azalmıyor ve inadına her gün bir fazla imtiha dair. Bir adam ölüm fermanını imzalar mı? Ben bugün ölüm fermanımı imzaladım usta. Doğrularımızı yalan edenlere, sevaplarımızı günaha çevirenlere ve bütün inançlarımızı kül bilenlere ne demeli usta? Bilirsin hiç pusu kurmadık ve sırttan vurmadık. Dosta post, kardeş olduk ama hiç kalleş olmadık usta. Olmadık usta. Kime sırtımı döneceğim, hangi duvara yaslanıp seveceğim ve hangi güneşin benim için doğacağını nereden bileceğim usta? Yok değil, bu yağmur bulutlarını üstümden, alnıma sürülen kara lekeyi yerinden ve gözlerimden hiç gitmeyen acıları ömrümün neresinden sileceğim usta? Duvarlar konuşur mu be usta? Duvarlar üstüme üstüme geliyorlar. Aman dilemiyorlar, hal bilmiyorlar. Yalnızlığımı ganimet sayıyorlar usta. Halim kime ayan usta? Ve şu çaresizliğim, içine düştüğüm hal bilmez gecelerim, günlerim ve dost bildiklerim ne yana çıkar usta? Çıkar usta. Zor be usta, talim yerine döndü yüreğim. Çiğnendikçe, ırgalandıkça, yağmur yağdıkça tozum çamura, cismim toprağa çalıyor. Hangi yanım anlatayım ve hangi halimi yazayım şimdi sana? Duvarlar kafanın içiyle konuşur mu be usta? Hure!

İftira neden bu kadar kolay? Bildim, dilin kemiği yok. Ama insan bu kadar omurgasız mı usta? Fenayım. Öyle çok delirmelerim var ki anlatsam kaç gün kaç gece batar inanamazsın. Tek güzendiğim sahiden bu hallere mi düştük? Yani kurt kocadı öyle mi usta? Kar yağıyor haziranlarıma, dolu vuruyor doğmamış çocuklarıma. Ve kardelenler ölüyor ilkbaharımda, sonbaharımda usta. Ömür pe dizilir mi? İnsan gün gün ezilir mi? Ve yaşamak denilen bu telaş sahiden yitirilir mi usta? Yitirilir mi usta? Öykünmelerim bileğime kelepçe, yüreğime zırh olmuşken ve sen beni kayıp bir şehrin tam ortasında unutmuşken çıkış yolu ne yana sapar usta? Kül rengi umutların ışığında yanmışsam bir başıma ve Nirvana'ya ulaşmak bir başka iklime kalmışsa umudun taşıyıcısı kim ola ki usta? Vur emriyle çıkmışım yollara, aman sabahlar olmasın usta. Ne günü göreyim ne gece bitsin, arzular şelale çünkü usta. Yanlışa düşene en büyük yanlış ne ola ki? Kolpalıkta birinci, insanlıkta sınıfta kalmışa var mı bir giderin usta? Işıklar teker teker kaybolurken ufkumdan tütünsüzdüm, gönülsüzdüm o yumruğu savururken. Ve inan usta, bir karıncayı bile incitmek istemezken bütün bu vurulma...

Dolandırmalar, dolandırılmalar geldi başa. Sonra çektim vurdum güneşi 12'den. Sen ki aklımın, fikrimin ortağısın. Sen ki takıldığım, yıkıldığım ve canlı toprağa koyduğum incemin tek camsın, tek camsın. Üzülmeler tavan yapıyorsa, endişeler yıkıyorsa, kalıp direnmeli mi yoksa sonsuza kadar çekip gitmeli mi usta? Şimdi bir uçurumun kenarından soruyorum. Adam her defasında sırtından mı vurulur usta?

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile halen Uzun İnce yoldasınız. Son 11 dakikadayız arkadaşlar. Sedat kardeşim, yazmışsın demin, panelden yollamıştım ben Sedat Bezoş'uma EP'den bir sana beni armağan ediyorum diye. Abim, mesaj bölümünden göndermişsin. Şöyle yapman lazım, eğer ille de bu şarkıyı çalmamızı istiyorsan. Mediamesaj.com'a girdin. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada yazdığın yerden değil, mesaj orası. Şarkı paneli farklı çalışıyor. Tekrardan ikinci sıradan şarkı bölümünden 160 karakterde EP'den bir sana beni armağan ediyorum yazman yeterli. Normal mesaj bölümünden gönderdiğin için maalesef benim panelime şarkı düşmez. Normal mesaj göndermişsin, çok uzun bir mesajdı, onu okudum, dinledin ümit ediyorum. Eğer şarkının çalınmasını istiyorsan tekrardan şimdi gir, şarkı bölümünden şarkıyı armağan et. Hemen çalalım abim çıkmadan yayından.

Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et, helal et be usta.

Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm, kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken. Duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başım. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Efendim geceyi bağlıyoruz. Herkes hakkını helal etsin. Sedat, Sedat. Kıyamam ben sana. Aha bir sana ben gelsin. Ben bununla gideyim. Herkes hakkını helal etsin. Sedat'ın Beyzoş'una armağan olarak geliyor bu şarkı, gecenin son şarkısı. EP bir sana ben. Sedat duyuyorsun inşallah. Beyzoş'un da duymuştur tahmin ediyorum. Sedat'tan Beyzoş'una armağan olsun bu güzel çalışma. EP bir sana ben. Efendim hayırlı geceler olsun. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Yarın akşam saat 19'da yine kaldığımız yerde bu frekansta buluşmak dileklerimle. Yayınımız sona erdi.